0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayarı. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kıda hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirivani ma harcay. Kalesi uy gavu gavu.
0: La ya çirivi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.